0: 孩子他爸，菜买回来了吗？
1: 哪个菜？你什么时候说的？
0: 哎，我刚不是给你打电话说回来的时候买点蔬菜回来吗？
1: 路上没有卖菜的人，怎么卖呀？
0: 爸爸怎么了？生气了吗？你这几天怎么老是açıklamışsız diyen gap ne devlet ortaklığı ne mi de tuh balam
2: açıklamış diyen ne fa huo deyimiz ni zhe ji tian zeme lao shi fa huo de sek buludu
0: 老公你这几天怎么老是发火
1: 刚声音有点大了 Aygül könlünüzge amma diyen ne ne mi deyimiz
2: könlünüzge amma diyen ne bu yao fang zai xin li deyimiz
1: 老婆刚声音有点大了不要放在心里自己也不知道怎么了最近睡眠也不好keyfiyatım tuhaksız degenini çok kızım
2: keyfiyat tuhaksız degenini情绪不稳定deyimiz
1: 自己也不知道怎么了最近我睡眠不好情绪不稳定
0: 就是昨晚半夜我去卫生间的时候你还没睡觉呢
1: 是不是年纪大了的问题
2: 我觉得不是我前天看了一个资料上说春天身体有几种情况第一个就是睡不着睡不好因为春天太阳更早升更晚落光照变多可能会打乱在冬天形成的昼夜节律所以可能你就会更晚睡更早起
1: Ertiyaz beslede kün baldur çıkıp kiyin patkaçka uhlayanmaydı dediniz mi babam?
2: Haa dada, minancı bu işler senin yaşanın çoğuyup kağalıqın emez. Ben aldım günü köygen bir materyalda değilişçe, Ertiyazlı bedende birkaç kıl ahval görüldüken, bunun birincisi uhlayanmazlık ya ki yakşı uhlayanmazlıkken. Çünkü Ertiyazlı kuyaş baldur götürülüp, kiyin pitip, kün nuru köpüşkellikten adamın kış beslede şekillenen keç gündüz ritimini kalayım kalaştırıp itişim mümkünken. Şuna keşti kiyin uklap ettiğini seher kopup geçişimiz mümkünken. Guangzhou digen kün nurunun çüşü digen gep. Zhou ye jie lü digen keç gündüz ritimi digen gep.
1: Ah, de, nada uşu. Guangzhou digen kün nurunun çüşü digen gep. Zhou ye jie lü digen keç gündüz ritimi digen gep. Ah, şu hıyla. Şümeyen bu hal, çin şu cu tabila digen gep ne devlet ortak tılda ne mi deymez?
2: Tabila digen gep ne ziren arren deymez.
1: Şümeyen bu hal, çin şu cu ziren arren de ye bu hal la.
2: Ciu şu, fang xin ba baba, gang zo van quen min ti jian, shen ti ye meyo shema da wen ti. Mei tian hao hao chi fan, jin liang tiao zheng hao qin xu, guo yi zhen zi jiu hao la. Dui la,五一劳动节的时候我们一起去月布湖达瓦昆沙漠旅游风景去玩一下
1: 可以呀、啊、
0: 孙子们会很高兴的
2: 那里有沙漠车能骑马骑骆驼还有乘船环湖也能玩沙漠也能玩水
1: 沙漠车是什么样的车呀
2: 沙漠车的人空了 automobili 的人骑马的人 automobilis骑骆驼点土鸡鸡米尼斯乘船点提克的乌托斯点点乌鸦的空乐阿托摩比了吧奥特卡土鸡鸡米尼了不了的也能提克的乌托克的爱兰了不了的还空乐的乌托克还是乌托克了不了的
1: 可以呀、啊、那就期待五一吧
0: 太好了

0: 孩子他爸，菜买回来了吗？
1: 哪个菜？你什么时候说的？
0: 哎，我刚不是给你打电话说，回来的时候买点蔬菜回来吗？
1: 路上没有卖菜的人，怎么卖呀？
0: 爸爸怎么了？生气了吗？你这几天怎么老是？İlgi açıklanışsız diyen gep ne devlet ortaklığı ne mi de tutbalam?
2: Açıklanış diyen ne? Fa huo deyimiz. Ni zhe ji tian zeme lao shi fa huo de sei buludu.
0: Lao gong, ni zhe ji tian zeme lao shi fa huo?
1: Gang sheng yin you dian da le. Aygul, kyongnige amma diyen ne ne mi deyimiz?
2: Kyongningizge amma diyen ne bu yao fang zai xin li deyimiz.
1: Lao bo,刚声音有点大了，不要放在心里，自己也不知道怎么了，最近睡眠也不好。Kayfiyatım turaksız degenini çok kızım.
2: Kayfiyat turaksız degenini情绪不稳定deyimiz.
1: Zı zı ye bu zı dal zı mı la, 最近我睡眠不好，情绪不稳定。
0: 就是，昨晚半夜我去卫生间的时候，你还没睡觉呢。
1: 是不是年纪大了的问题？
2: 我觉得不是。我前天看了一个资料，上说春天身体有几种情况，第一个就是睡不着睡不好，因为春天太阳更早升更晚落，光照变多，可能会打乱在冬天形成的昼夜节律，所以可能你就会更晚睡更早起。
1: Ertiyaz beslede kün baldur çıkıp kiyin patkaçka uhlayanmaydı dediniz mi babam?
2: Haa dada, minacı bu işler senin yaşının çoğuyup kalırlıkların emez. Ben aldım günü köygen bir materyalda değil işçe, Ertiyazlı bedende birkaç kıl ahval görüldüken, bunun birincisi uhlayanmazlık ya ki yakşı uhlayanmazlıkken. Çünkü Ertiyazlı kuyaş baldur kötürülüp, kiyin pitip, kün nuru köpüşkellikten adamın kış beslede şekillenen keç gündüz ritimini kalayım kalıştırıp itişi mümkünken.Şuna keşti kiyin uklap ettiğini seher kopup geçişimiz mümkünken. Guangzhou digen kün nurunun çüşi digen gep. Zhouye jielü digen keç gündüz ritimi digen gep.
1: Ah de, nada hoşu. Guangzhou digen kün nurunun çüşi digen gep. Zhouye jielü digen keç gündüz ritimi digen gep. Ah, şu hıyla. Şümeyen bu hal, çin şücü tabila digen gep ne devlet ortaklığında ne mi deymez?
2: Tabila degen gapni ziran oran deymiz.
1: Şümyen bu hal. Çin şü jiu ziran oran de ye bu hal la.
2: 就是，放心吧，爸爸。刚做完全民体检，身体也没有什么大问题。每天好好吃饭，尽量调整好情绪。